Girtina Portolin siyasiyen çar parçaya kursan edike. Dağhoza gelek piroze. Lidvi despeki menuj mala xud despe biket. Hatta til mala xud nav Portolin siyasi de nav reksinin cibaka sivil de diye girtina ki çeyne ki te çar dağhoza ya girtina jı parçin diyin Kurdistan'a beke. Ama gelek bevata edmine. Jiber ve çen diye dibet gel Portolin siyasi de runin. Bektu beji eve çend kesin, eve çend hezavi heye, eve ziyan gelek zede heye. Le vek hizir, vek pengava yeki avetunu hevpeymaniya partin rojlatı kursani ragandın. Le herima kursani ev hevpeymaniya ku salin notu yeki hata avakirin u bu sebebi parasını herima kurdistani nükeci dveyte beyte behiskirin. Nizanım yani gelekes ragandın eder le Avrupa, le Kurdistani, le Türkiye. Tom Baraki kwak bu ek nuneri Iraqi ji bu Amerikayı nuneri Amerika bu Iraqi gela kes basavi yeki dikin ku vakti şeki normal binin vak şahsi xwaz şeki normal na binim vak xandina xu vak çünkü henek mal per hene devet merda agat du xwazi ji cihana agada bid ve tamaşeb ki mal per de polishi heya disa gelek malperin girin kene ku babet tevan siyaset siyasetan nev devletiye berjondiyen Amerikalı cihane Tom Barak havale Donald Trump'ye Tom Barak baveriya uyu be sistema navendi heye Tom Barak baveriya uyu be şahiti yani vak sistema Suudi vak sistema Ürdün'e baveri bu an sistema heye bawari demokrasiya tenine bawari awi be hereman bawari be khwasariyan bawari be hereman autonom bawari federaliya nait hajberviye ket bejim debet am wa kurt amada karij bo ve ke jibken yani legal pekana hukumat araq federal de pekana hukumat harima kusan jibet am rola ki mazam be garin be yagirtina hezen peşmergeyin kurdistan ede yani devirde Dvet Maruf bi durusti bahsa babete bike. Parti Demokrata Kurdistan hep jatinde parta yekem derket. Dengi halki, bavariya halki vergirt. Nüke dvet en bilyar ya bidin. Hemu parta alin siyasiyin harima Kurdistan. Ev hep jatin bu çı de tekirne. Eğer hamaj bu hamaj hubit, pedvina ki hep jatin be tekirne. Le, eğer jbu veye ki ya, halk bavari dete kij ali, halk piştavaniya kij ali dike, ko aw ali wak serkefti beta das nishan kirnu erke peykana hukumat daste we debu partu aliyen siyasi en din de help jatin de chen deng war girtibin le gor dengi khu bu khu bu gunjinu gor we bzave bekin siyaset bekin peykana hukumat galak rahata le dvet muru da speaker rezil irada khalki bigre khalk deng doya yani Her çağ parazgen kursanı hak deng daya. Lehevleri, Doğuke, Süleymaniye, Halepce. O da encama dengan da Parti Demokrata Kurdistan'ı mitmanaya halki var girtiye, bavariye halki var girtiye. O haqqı uyak ve hükümeti damazırın. Aba biket. Ve kabineyi dürüst biket. Ece aliyen di. Vakti kuş durj hezakı. Da khaza bikin. Evel ne adalete, evel ne daduveriye, evel ne mesela kıya girtineye. Hajber ve çende de bet beri her tişim maro rezli irada halkiye bigrit. Devet beri her tişim maro rezli xuyna şehidam bigrit ku bu xuyna şehidam bu vinu irada vi halki vi milleti. Ev Kurdistan rızgar bu yav parlamen hati avakirnu na haqi çaliye ki nine ve parlamen eko se jikar bıxit. Devet ev parlamen bete kara kirne. Ev jit navenda ve meseleci çiye rezgirtina le irada vina halkiye. Dif rezgirtine, dif vi irade eğer her partu aleyke bizave bike, pekane hükümete gelek asana. Çünkü heza herkesi diyare, herk çen mitmane de kij ali diyare. O da dif vi mitmane, vi baveriye, herkes vere ser mezev, amada kaya xujbu kabineye dehe ragenit. Bela guda neca, megot ya babet gelekin, dvan deme, dve deme daviye de, لسر مثلا او که گلک تی بحث کرنی در راگهاندنا کردی ده دیسا ده
ragahandana Avrupa'yı da disa dostên Kurdan netevin yek girtil

0: Amadine kurikat begini havan o gine elde de çöver roşo bele deme guli zaynasın am. Asere seşe bu ser roşo bele ditya vakti ele vel deme bire. Geli havan o gine ve dosta khani ditya seri çam roşo vakti ele vel deme bire. Al vakti ve mehka ve zümre misad de dare durma bikil dare khan yemana pavye zaynasın am ele vel deme bire.
1: The Hoog Radio, 88.5, 88.9.

0: Duhok Radio, #5, #5.me.
1: Radio Duhok, kurtiyen dengu basa, dehine peşkeş kirin.

Seri geçki çilu çerkezine avamirata diyar bekir beşet cizira.